kapısın. Ma jine de jine an jin ma bokuj emtine cehennemi. Ca xana da ne bermen yedisine, xodda ne bermen yedisine.